Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selam, aminke selam, aminke selam, aminke selam. Ve heyyinna rabbine bi selam, sanna bi rahmetik, dar dar tam da barik tam da idar celal ikram. Allahümme la menne el madi dar madi el memne dar ara dar magadi dar ve yedi mükeced. Allahümme rabbi inna ala zikr kusur kusur kusur la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulku ve lehul hamdu ve hiyyü umidu ve ala kul şeyin kadir.